0: Misalkan Bu Eni, tet duwe diulang, monggo.
1: Innallazina tattu ala adbarihim